0: elini bırakmayacağım, asılacağım Yedam'la beraber. Onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'a aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'a aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDEM'i aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDEM'le beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDEM'i aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDEM'le beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDEM'i aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDEM'le beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDEM'i aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDEM'le beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.

0: Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. Vedam'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım.

0: her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. Yedam'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'a aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'a aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'a aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'a aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDEM'i aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDEM'le beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDEM'i aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDEM'le beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-79

0: 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

alamadım. Anam bacım nasıldır bir hatır soramadım. Kaç güz geçti kaç bahar tek bir haber alamadım. Anam bacım nasıldır bir hatır soramadım.

ben daha yaşamadım. Ovaları geçtim de dağları aşamadım. Kaç yaz geçti kaç harman, ben daha yaşamadım. Ovaları geçtim de dağları aşamadım.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sana küskün çarpar öylesine. Değer mi siliver mi yaşananları? Yüreğindir sana küskün çarpar öylesine.

uçaklar hep rap. Bir de kitap okuyor bakın şu çaklar hep rap. Liberalim liberalim alı kapı götür alı rap rap.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu
1: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan Cu Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. Cu Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan Cu Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. Cu Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi, EconFood, 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. EconFood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi, İconfood, 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Ben günahkarım. Sen sitemkarsın. Yapacak bir şey yok. Ben ağladım. Sen gittin. Şimdi sen üzgünsün. Ben seni idare ediyorum bu şekilde. Ama görsem yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana.

0: Çuğ Radyo, şehri genç sesi.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Çuğ Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: Çuğ Radyo, şehrin genç sesi.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Çuğ Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: Radyo Şehri Genç Sesi.
2: Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

yatsın yanıma. Sarılmasın, dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle 40 yıl.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Cumartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKONFUD 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKONFUD 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti

başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi, İconfood, 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: İktidar senin elinde. Alkole hayır de. Yeşilay.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Bizler senin elinde. Alkole hayır de. Yeşilay.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenmiş

düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi, İKON Food, 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Yiğitler senin elinde. Alkole hayır de. Yeşilay.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
3: Nick Binler, 12 Ekim

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
2: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Ramah.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
2: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi, İKON Food, 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKONFUD 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKONFUD 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: Çok teşekkürüm.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
2: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKONFUD 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKONFUD 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Nick Binler. 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi, İconfood, 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise

0: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
2: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKONFUD 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKONFUD 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım. Çabuk.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuğur Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Şehrin Genç Sesi.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: ...98.6 Şehrin Genç Sesi.
2: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi EconFood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. EconFood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
2: ...98.6... Şehrin genç sesi.
3: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
2: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cu Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise Cuh Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Nick Binler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Nikbinler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Nick Binler 12 Ekim Pazartesi günü saat 13'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Gelenekselden Dijitale adlı söyleşide sizlerle buluşuyor. Aynı gün saat 15'te ise CU Radyo'nun canlı yayın konuğu oluyor. Sanat, üretim ve dijital dünya üzerine keyifli bir sohbet için etkinlikte buluşalım.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Gençlik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Etnik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

gençlik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.